Doğuda kalmağa da en özür dinle. İlani kullu nallegi yattinno. Nere unne kanali soğuğu gatta. Ikka mangin aktugi. Ika yoktu isi maningi. Koyagi galu aktugi.